Anamo bia utu bia nyama besisi yie ama o. Nkoso anya gidie ewo Kristo mu. Onyankopon aye som no no yote asefo o. Enyame ndaye. Enfa ho die esi. Enim se sabre ye ni da so asama ebinu mu. Efri se su iria esi aye Sunday bedri ebesi Monday yi. Me se na nya easy kura. People lost their homes.